Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
1: Sağlık Rehberi
2: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demanstan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demanstan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: room.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
5: Ben 19.30.
6: Ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
9: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
10: Şimdi gözümde canlandılar.
9: İsmail Altunsaray. ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
11: böyle ayrılık olmaz.
9: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
12: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
13: Ben mi? 19.30.
14: Ya ben de buradayım ya.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı 15'te Gemur Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda sürecin ilerideki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşmenin sonrasında Erbakan, her iki partinin gelecek dönemde ortak adım atması noktasında müzakere gerçekleştirdiklerini belirtti. Arıkan da, milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık yaratacak ve güçlü bir siyasi aktör olacak bir oluşumun hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bina yıkımları ile ilgili teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtlı olacak. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanındığı yönündeki kararın kınandığını bildirerek, Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir açıklamasını yaptı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 yılda düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff turuna yükseldi. Handbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürleri belli oldu. Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak. Erkekler Süper Ligi 18, Kadınlar Süper Ligi ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu. Türk Handbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Kadınlar ve erkekler de dörder olmak üzere toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda 25 Ağustos Salı günü yarı final müsabakaları oynanacak. Kupaların sahiplerini bulacağı final karşılaşmaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü 4 Nisan 2025'te futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: severim.
1: Müzik her yerde. Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yılın en parlak ve en popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması göktaşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor. Çin'de bir çiftçi yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıların karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç olduğunu belirtti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.
3: Bence evlenmeli.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın günü yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi, dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enis Soydan, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
11: Ben 19.30.
12: Ya ben de buradayım ya.
9: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
13: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı 15'te Gemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda sürecin ilerideki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşmenin sonrasında Erbakan, her iki partinin gelecek dönemde ortak adım atması noktasında müzakere gerçekleştirdiklerini belirtti. Arıkan da, milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık yaratacak ve güçlü bir siyasi aktör olacak bir oluşumun hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bina yıkımları ile ilgili teknik ve idari kuralları içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtlı olacak. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanındığı yönündeki kararın kınandığını bildirerek, Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir açıklamasını yaptı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 yılda düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff turuna yükseldi. Handbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürleri belli oldu. Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak. Erkekler Süper Ligi 18, Kadınlar Süper Ligi ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu. Türk Handbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Kadınlar ve erkekler de dörder olmak üzere toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda 25 Ağustos Salı günü yarı final müsabakaları oynanacak. Kupaların sahiplerini bulacağı final karşılaşmaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü 4 Nisan 2025'te futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

İbar Cemir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yılın en parlak ve en popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması göktaşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor. Çin'de bir çiftçi yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıların karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç olduğunu belirtti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, "Gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi," dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enis Soy'dan bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
3: böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı 15'te Gemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda sürecin ilerideki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşmenin sonrasında Erbakan, her iki partinin gelecek dönemde ortak adım atması noktasında müzakere gerçekleştirdiklerini belirtti. Arıkan da, milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık yaratacak ve güçlü bir siyasi aktör olacak bir oluşumun hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bina yıkımları ile ilgili teknik ve idari kuralları içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtlı olacak. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanındığı yönündeki kararın kınandığını bildirerek Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir açıklamasını yaptı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 yılda düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff turuna yükseldi. Handbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürleri belli oldu. Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak. Erkekler Süper Ligi 18, Kadınlar Süper Ligi ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu. Türk Handbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Kadınlar ve erkekler de dörder olmak üzere toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda 25 Ağustos Salı günü yarı final müsabakaları oynanacak. Kupaların sahiplerini bulacağı final karşılaşmaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü 4 Nisan 2025'te futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: farkındasın. Ne polis farkında.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yılın en parlak ve en popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması göktaşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor. Çin'de bir çiftçi yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksi'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıların karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç olduğunu belirtti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, "Gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi," dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enis Soy'dan bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
9: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
11: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantı 15'te Gemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda sürecin ilerideki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşmenin sonrasında Erbakan, her iki partinin gelecek dönemde ortak adım atması noktasında müzakere gerçekleştirdiklerini belirtti. Arıkan da, milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık yaratacak ve güçlü bir siyasi aktör olacak bir oluşumun hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bina yıkımları ile ilgili teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtlı olacak. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanındığı yönündeki kararın kınandığını bildirerek Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir açıklamasını yaptı. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 yılda düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff turuna yükseldi. Handbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürleri belli oldu. Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Lig'inde ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak. Erkekler Süper Ligi 18, Kadınlar Süper Ligi ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu. Türk Handbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Kadınlar ve erkekler de dörder olmak üzere toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda 25 Ağustos Salı günü yarı final müsabakaları oynanacak. Kupaların sahiplerini bulacağı final karşılaşmaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü 4 Nisan 2025'te futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yılın en parlak ve en popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması göktaşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor. Çin'de bir çiftçi yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıların karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç olduğunu belirtti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi, dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enis Soydan, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Kocasinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin, bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke Ortak Savunması Anlaşması herhangi bir ülkeye hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz, dedi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, mecliste çerçeve yasaya ilişkin evet oyu vermesi hakkında vicdanen içim rahat, yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, iddianame SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile isnaf kararındaki SEK vasfından, bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi için çalışmalarını sürdürürken söz konusu proje, Körfez'le Türkiye arasında yeni bir enerji bağlantısını oluşturmaya ve bölgesel elektrik ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise kayıt maratonunda gözler ikinci nakil dönemine çevrildi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları bugün saat 17'ye kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin maliye çalışması tamamlandı. Petrol fiyatları nedeniyle Shell mobil sistemini devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisine ilişkin çalışma yapıyor. Edinilen bilgiye göre maliye, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyona mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında düzenlemeye gidilecek. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff turuna yükseldi. Handbolda 2026-2027 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürleri belli oldu. Erkekler Süper Lig'de sezon 29 Ağustos Cumartesi, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak. Erkekler Süper Ligi 18, Kadınlar Süper Ligi ise 14 hafta üzerinden fikstür oluşturuldu. Türk Handbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Kadınlar ve erkekler de dörder olmak üzere toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda 25 Ağustos Salı günü yarı final müsabakaları oynanacak. Kupaların sahiplerini bulacağı final karşılaşmaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü 4 Nisan 2025'te futbol A takımını taşıyan otobüse Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yılın en parlak ve en popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması göktaşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor. Çin'de bir çiftçi yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıların karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç olduğunu belirtti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

sağa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor ha.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın günü yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi, dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enis Soydan, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin, bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke Ortak Savunması Anlaşması herhangi bir ülkeye hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz, dedi. Yeni parti lideri Özgür Özel, mecliste çerçeve yasaya ilişkin evet oyu vermesi hakkında vicdanen içim rahat, yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil, doğru karar aldığımızı düşünüyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, iddianame SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile isnaf kararındaki SEK vasfından bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi için çalışmalarını sürdürürken söz konusu proje, Körfez'de Türkiye arasında yeni bir enerji bağlantısını oluşturmaya ve bölgesel elektrik ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise kayıt maratonunda gözler ikinci nakil dönemine çevrildi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları bugün saat 17'ye kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin maliye çalışması tamamlandı. Petrol fiyatları nedeniyle Shell Mobil sistemini devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisine ilişkin çalışma yapıyor. Edinilen bilgiye göre maliye, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyona mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında düzenlemeye gidilecek. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Sağlık Rehberi.
4: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Neden lazım? Neden lazım?
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğinin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yılın en parlak ve en popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması göktaşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor. Çin'de bir çiftçi yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı altında kalan 13 Filistinlinin cenazesini çıkarma çalışmalarına başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Zaviye Petrol Kompleksi'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıların karşılıksız kalmayacak ciddi bir suç olduğunu belirtti. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışmalar yaşandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan

0: yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın ise 10.901 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, "Gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi," dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enis Soy'dan bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Atsız ettiysek pardon.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz,
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin, bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke Ortak Savunması Anlaşması herhangi bir ülkeye hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu. Bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz, dedi. Yeni parti lideri Özgür Özel, mecliste çerçeve yasaya ilişkin evet oyu vermesi hakkında vicdanen içim rahat, yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, iddianame SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile isnaf kararındaki SEK vasfından bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini belirterek, barışı sağladığımızda Türkiye modeli bütün dünyaya örnek olacak diye konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan'daki elektriğin Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak büyük ölçekli bir elektrik iletim şebekesi için çalışmalarını sürdürürken söz konusu proje, Körfez'de Türkiye arasında yeni bir enerji bağlantısını oluşturmaya ve bölgesel elektrik ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise kayıt maratonunda gözler ikinci nakil dönemine çevrildi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları bugün saat 17'ye kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin maliye çalışması tamamlandı. Petrol fiyatları nedeniyle Shell Mobil sistemini devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisine ilişkin çalışma yapıyor. Edinilen bilgiye göre maliye, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyona mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında düzenlemeye gidilecek. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi.

0: Dar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kocaeli'nin ilçe başkanı Selçuk Melekoğlu, 18 yaşına girdiği ilk gün AK Parti'ye gelerek üye olmak isteyen bir genci partilerine kazandırdıklarını belirterek, "Gençlerimizin siyasete olan ilgisi ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma isteği bizler için büyük bir gurur vesilesi," dedi. Yahyalı ilçesinde evinde ölü bulunan Enes Soy'dan bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen DS Yeni Sanayi Katlı Kavşağı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldı. Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün otobüse çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Kayseri Kocasinan'da mobilya tamiri için binaya giren Gürsel Bozkurt, eşarpla doğalgaz borusuna asılı bir şahıs buldu. Esnafın yardımıyla kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
7: Geçip gitmiş günler gelin, rakı için sarhoş olun.
8: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2017 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2017. Yerel saatle 01:15'te Ortaköy Beşiktaş'ta IŞİD tarafından gece kulübü saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 39 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı. 5 Ocak 2017. PKK'nın silahlı kolu TAK tarafından İzmir'de bombalı araçla saldırı gerçekleşti. 31 Ocak 2017. Asya ve Avrupa kıtalarını karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli kesintisiz olarak faaliyete başladı.

31 Mart 2017. Usta tiyatrocu Halit Akçatepe, 79 yaşında hayatını kaybetti. Akçatepe'nin doktoru, oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 16 Nisan 2017. Türkiye'de anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıktan evet çıktı. 17 Nisan 2017. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir Sikorsky S-70 tipi helikopter düştü. Helikopterdeki 12 devlet görevlisi hayatını kaybetti.

29 Nisan 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İngilizce Wikipedia'daki Türkiye ile ilgili makalelerdeki terörizm ithamlarını gerekçe göstererek Wikipedia'ya erişimi engelledi. 11 Mayıs 2017 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2017 Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

24 Haziran 2017. 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı Letonya'yı 72-56 yenerek Avrupa 5.'si oldu. Bu sonucun ardından Kadın Basketbol Takımı 2018 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 25 Haziran 2017. 91. Gazi koşusunu Piona Sonata isimli atıyla Jokey Ahmet Çelik kazandı. 27 Haziran 2017. 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, finalde Amerikalı Paige McPherson'ı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 28 Haziran 2017. 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrız, finalde Rus Tatiana Kudasova'yı 11-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

30 Haziran 2017. 2017 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımı finalde Britanya'yı 76-69 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. 4 Temmuz 2017. Önce vatan

11 Ağustos 2017, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile PKK militanları arasında Trabzon'daki bir kırsal alanda çıkan çatışmada PKK militanlarının saldırısı sonucu Eren Bülbül adlı çocuk şehit oldu. 22 Eylül 2017, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı. 23 Ekim 2017, Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Herkes

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın günü yükselişle başlamasının ardından 6738 liradan işlem görüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü küresel genç işsizliğin geçtiğimiz yıl artış gösterdiğini ve en büyük yükselişin yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren örgüt, bu gelişmede yapay zekanın yaygınlaşmasının önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracat %6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz seviyesine ulaştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,2 dolardan işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınların iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz, dedi. İş dünyası temsilcileri, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 13 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6675 liradan, çeyrek altın ise 10901 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Sarız, Özvatan, Tomarsa 30, Sarıoğlan ve İncesu 31, Develi, Felahiye, Yahyalı ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas 31, Kırşehir ve Niğde 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 31, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk mahallesinde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot atlayarak sağ kurtuldu. Perseid meteor yağmuru bu gece Kayseri'den de izlenecek. Tomarza'da bir vatandaş Kıpçak kostümüyle çerçeve yasasını protesto etti. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı. Köşk mahallesinde bir araç dükkana girdi. İncesu'da kamyon devrildi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum, dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
3: Mirasın izleri.
4: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşları kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiochos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir. Bu sahneler, onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Mirasın izleri.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirdi.

0: ettirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. "Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum," dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
1: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde, sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası. Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte, özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde Anma Törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben Elayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Bugün.
2: Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot atlayarak sağ kurtuldu. Perseid meteor yağmuru bu gece Kayseri'den de izlenecek. Tomarza'da bir vatandaş Kıpçak kostümüyle çerçeve yasasını protesto etti. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı. Köşk mahallesinde bir araç dükkana girdi. İncesu'da kamyon devrildi.
0: Bugün.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum, dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
5: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, değilseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
4: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek bugün çok lezzetli bir yayın sizi bekliyor diyorum. Çünkü konuğumu öğrendiğinde neden bu şekilde bir açılış yaptığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgili Necla Aşatır bizlerle. Kendisi Necla Hanım'ın mutfağı kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Böyle güzel bir programda beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Bilmukabil ayaklarınıza sağlık. Biz de çok çok mutluyuz. Hikayenizi dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Girişimci hanımlarla bu şekilde güzel programlar yapmak hem birçok kişiye ışık oluyor, birçok kişinin yolunu aydınlatıyor, hem de sizin çocuklarınıza, ailenize çok da güzel bir anı bırakmanıza da sebep oluyor her şeyden önce. İnşallah güzel kapılar açsın bu program sizin için.
1: İnşallah, kesinlikle buna inanıyorum. Çok güzel bir program olacağına da inanıyorum. İnsanlara biraz olsun feyiz katabileceksek çok güzel
0: İnşallah.
1: Olacak her şey.
0: İnşallah çok güzel olacak. Şimdi biz yayınımız başladığında genelde konuğumuzu yakından tanımak isteriz. Necla Aşatır kimdir diyerek başlayalım mı ufaktan?
1: Necla Aşatır, Necla Hanım'ın mutfağının kurucusu. Aslen Erzurumluyum ama bir tarafımızda Kars Selim. Tamamen bir doğu kızıyım.
0: Evet.
1: Tamamen doğulu olduğum için de yemeklerime de doğunun esintilerini katıyorum. Kayseri'de bu yüzden yemek sektöründe bir farkındalık yaratıyorum.
0: Aslında mutfağın baharatları, yemek yapma kültürü değil mi? Biraz şehirden uzak lezzetler olunca birazcık ön plana çıkıyor ve fark yaratıyor.
1: Kesinlikle.
0: En büyük farkın bunun yarattığına mı inanıyorsunuz?
1: Ya mesela? Şöyle söyleyeyim, Necla Hanım'ın mutfağının en büyük özelliklerinden birisi anne yemeklerini catering'e uyarlayarak müşterilerimize sunmak.
0: Anne eli değmiş gibi mi diyoruz yani?
1: Kesinlikle, anne eli değmiş gibi. Yani o öğlen molasında müşterilerimiz, biz taşımalı yemek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda restoran işletmecisiyim.
0: Hı hı.
1: Müşterilerimize her zaman şunu düşünerek hizmet veriyoruz. Hani eşinin, annesinin yaptığı, kız kardeşinin, işte teyzesinin yaptığı o ev yemeklerini sunmaya çalışıyoruz ve o doğrultuda ilerliyoruz.
0: Harika, çok güzel aslında. Hani bayramlarda beklediğimiz lezzetler vardır. Mesela ben Kayseri'ye geldiğimde nohut yemeğini bayramlarda yapıldığını gördüm mesela.
1: Evet.
0: Hatta başka bir isim söyleniyordu ona. Ne deniyordu?
1: Nohut yahnisi.
0: Nohut Kayseri. Yahnisi. Çok güzel, harika, böyle az suyu olan nefis bir lezzet. Şimdi çocuklarım benim her bayram, bayram olsa da o bayram sabahı o nohut yahnisini yiyip bir şekilde damağımızdaki o lezzeti tekrar diri tutsak diyoruz. Yani bir sene önce gelmiş bir kişi bir sene sonra aynı lezzette ve aynı tatta ilk tattığı yemeği bulabiliyor mu mesela?
1: Tabii ki bulabiliyor. Yani bizim başarılı olmamızın sebeplerinden birisi de ürün reçetelerimizdir. Yani birçok yemeğimizde bu reçeteyi hiçbir catering firması kullanmaz. Mesela biber dolmasını Kayseri'de hiç kimsenin yapmadığı şekilde Mardin, Antep usulü yapıyoruz. Ve bu hani alışılmışın dışında bir şey olduğu için de müşterilerimizdeki biber dolmasına karşı ön yargıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Süper, standart aslında tariflerin dışına çıkıp kendinizden bir şeyler katıyor olmanız çok kıymetli bir şey. Çünkü biber dolması, orada da biber dolması, burada da biber dolması. Ama bazı biber dolmalarını yersiniz, Allah Allah, bunun içine ne koydunuz gibi bir şaşkınlık yaratır insanlarda.
1: Evet.
0: Siz de böyle tepkiler alıyor musunuz mesela?
1: Tabii ki. En başta sevgimizi koyuyoruz, ilgimizi koyuyoruz. Bir dolma olarak değerlendirmiyoruz. Bu arada yarın Necla Hanım'ın mutfağının catering müşterilerine de dolma vereceğiz. Bu kadar tesadüf olur.
0: Çok güzel.
1: Yani zeytinyağı, içine koyduğumuz domatesi, baharatı, her şeyi çok özel olarak ayarlıyoruz. Güzel reçetelerimiz var. Gıda mühendisimizle beraber, ustalarımızla beraber hani kritiğini yaparak daha çok nasıl beğenilir, daha çok neler katabiliriz, bunu mutlaka çalışmasını yapıp öyle müşterilerimize sunuyoruz. Genel olarak da güzel bir memnuniyet var.
0: Harika, çok güzel. Şimdi aslında tüm programda konuşacağımız şeylerin çok güzel bir ön özetini koymuş gibi olduk. Ama siz bir anda hop diye restoran sektörünün içerisine girmediniz diye düşünüyorum. Ki bir kısmına değil mi, telefonda konuşurken de karşılıklı şahit olduk ve Allah Allah dedik yani bir anda. Evet. Nasıl başladınız bu sektörün içerisine? Yeme içme sektörünün ucundan kıyısından nereden başladınız diyerek bildiğim bir kısmı soruyorum. Bakalım nasıl ele alacak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ticaret hayatına başlama serüvenim çok böyle hem zorlu hem de yani nasıl söyleyeyim size, tatlı oldu. Siz de beni o dönemlerde tanıyorsunuz. Böyle bir tevafuk oldu.
0: Evet.
1: Şimdi 3 çocuğunuz olduğu zaman biliyorsunuz günümüzün kadınları her yerde iş bulamıyor. Kreş gibi bir sıkıntı var. Kreşten alacak, bırakacak, onlarla ilgilenecek. Hastalandığı zaman ona iyi bakacak ve işini aksatmayacağın bir şey oluşturman lazım. Şimdi küçük bir çocuğunuz var, küçük çocuklarınız var, okula gidiyor ve siz bir annesiniz, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirim diye araştırmalar yaptım. İnternete yazıyorum, işte ev hanımı olup da işte çocuklarına bakıp hem de nasıl para kazanılır.
0: Evet.
1: Bununla alakalı araştırmalar yaparken bir buzdolabı süsü işine girdim. Adamlara para yatırdım. Aynen. Yani
0: programlar bunun için çok çok önemli. İşte
1: kesinlikle.
0: Söyleyeceğimiz sözler.
1: Yani şimdi evde otururken yani benim amacım hem evimde oturup çocuklarıma bakmak hem de en azından mutfak masraflarımı azaltacak.
0: Masada damlasın değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Olacak şekilde bir araştırmalar yaptım. Hatta internetten komik bir şey. Buzdolabı süsüyle alakalı evde hani birer tane yaparsın.
0: Bu kadar revaçtaydı değil mi?
1: Evet ama ben kandırıldım.
0: Ne diyorsun?
1: Bir firmaya para gönderdim. Bana malzemeleri gönderdiler. Gönderdim tekrardan, beğenmedik dediler. Aslında beğenilecek şekilde de yapmıştık. Ama bunu herkese yapıyorlarmış. Daha sonrasında tamamen tesadüf. Tamamen tesadüfen işte zeytin ve zeytinyağı işine girdim. O dönem hatırlarsanız size de zeytin satmıştım. Evimin yani aslına bakarsanız herkesin böyle inanamayacağı bir şekilde oturma odasından koltukları çıkartarak tamamen zeytin ve zeytinyağı. Aynen.
0: Nereden buldun o zeytin ve zeytinyağı tedarikçisini mesela?
1: Şimdi kooperatiflerle konuştum. Müşteriye verebildiğim zaman fatura kesip kesemeyeceklerini öğrendim.
0: Hı hı.
1: Lojistik olarak hani nasıl getiririm,
0: evet,
1: nasıl sevk ederim,
0: nasıl ulaştırırım
1: bunları bir planladım. Böyle ufaktan 2 tenekeyle başlayarak
0: böyle
1: yavaş yavaş sonra...
0: Ne kadar süre yaptın mesela?
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü bir süreden sonra ben ulaşıp zeytini alamadım senden. Onun evet. için önemli bir detay.
1: Şimdi ev ekonomisine katkıda bulunurken evi çocukları okula gönderip işte küçük oğlumu da bina görevlimizin hanımı bakıyordu. Ben de birkaç saatliğine böyle pazarlama ağı oluşturdum öncelikle. Kayseri'de yaklaşık 20 tane restoranda zeytin ve zeytinyağı satmaya başladım. Sizinle de tam olarak hatırlamıyorum. Öyle bir şeyle karşılaşmıştık.
0: O tarz detayları hatırlarım açıkçası. Talas son durakta.
1: Evet.
0: Orada bir mezarlık var ya.
1: Evet.
0: Orada bir mekanda karşılaşmıştık galiba sizinle.
1: Evet, oraya da yağ veriyordum. Zeytinyağı veriyordum.
0: Evet, biz o şekilde
1: evet,
0: karşılaşmıştık.
1: Kesinlikle. 20 tane kendime restoran bağladıktan sonra zeytinlerini, zeytinyağlarını tedarik ediyordum ama bir depoya ihtiyacım vardı.
0: Hı hı.
1: Faturalarını da sağ olsun o firmaya kestirip birebir kendi aracımla götürüp sevkini yapıyordum. Gitgide çoğalmaya başladı. Öyle bir dönem geldi ki Datça mesela, yağın olduğu yer Muğla Datça'ya 5 ton kadar bir yağ sattım.
0: Aa,
1: onu yani ambara götürmek, oradan sevkini yapmak, birebir o firmayla değil benimle iletişime geçmesi için çok çabaladım.
0: Hı hı.
1: Bir süre sonra da artık yani zeytin ve zeytinyağı satışlarına yakalayamadım. Yani çok fazla artmaya başladı, çok talep olmaya başladı.
0: Artık cevap veremez.
1: Aynen, cevap veremez hale gelince bana bir Allah-u Teala tarafından bir mesaj geldi. KOSGEB girişimcilik için çok uygunsunuz. İşte o zaman da yaşım şu anki yaşımda değil, daha gencim. Ben de
0: ama hiç yaş dallarına basmadım, farkında mısın? Şimdiki
1: kesinlikle.
0: Değil, şimdikinden biraz önceydi diye.
1: Biraz önceydi. Ben de işte KOSGEB kursuna gittim. KOSGEB kursunda KOSGEB belgemi aldıktan sonra kendime şarküteri açtım.
0: Hayda.
1: Evet, şarküteri açtım. Hem zeytin ve zeytinyağı toptancılığı yapıyordum.
0: Aha.
1: Hem de yani zeytin, peynir, süt, yoğurt, yumurta,
0: süper,
1: bunları satarak hem de çocuklarıma bakarak.
0: Üreticiden halka diye çok güzel bir,
1: aynen,
0: zincir oluşturdun aslında.
1: Çok güzel de bir isim
0: makul
1: buldum.
0: Makul rakamlar mıydı piyasanın?
1: Tabii ki makul
0: hem
1: ve...
0: iyi ürünler hem de güzel rakamlara anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Ya çok her şeyi ben şeyinden getiriyordum. Mesela Ezine Neren'in meşhurdur.
0: Süper.
1: Oradan geliyordu. Erzincan tulumunu getiriyordum. Erzurum'un göğermiş peynirini getiriyordum.
0: Erzurumlu
1: Kars'ın kaşarını getiriyordum. Kars'ın gravyerini özel hakim savcı müşterilerim için getiriyordum. Her şeyi sipariş üzerine oluşturup ve böyle bu şekilde de şarküterimde hem çocuklarımla ilgilenerek hem şarküteri işleterek böyle bir dönem ilerledik. Gayet de güzel gidiyordu. Şarküterimi açarken de devletimizin vermiş olduğu girişimci kadınlara 50 bin liralık bir hibe var ya, onunla açtım. Yani sıfır sermayeyle. Şimdi günümüzde bir iş yeri açtıkları zaman çok fazla para yatırıyorlar. İşte ya düğününden gelen altınlar, ya işte babadan destek, ya kocadan destek,
0: evet,
1: ya şuradan ya buradan.
0: Hiç olmayanlar ne yapsın?
1: Aynen, ben ev ekonomisine katkıda bulunmak için ekmek paralarından arttırdığım bugünün parasıyla, yani bir restoranta gidip 3 kişinin yemek yiyeceği bir sermaye ile ilk olarak zeytinyağı işini, sonra şarküteriyi, ardından da Necla Hanım'ın mutfağını oluşturdum. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle. Allah izin verdikten sonra her şey olur.
0: Allah'ın izni kesinlikle çok çok kıymetli, ama siz de bir şeyler yapmak için bir çaba içerisine girmişsiniz, bir cesaret göstermişsiniz ve devletin de sunmuş olduğu kadın girişimciler için özellikle piyasaya kazandırmak için çok güzel projeleri var. Ki KOSGEB'e girip orada güzel bir proje ortaya çıkarıp projenin onaylanıp bir de o paraya sahip olmak gerçekten kapsamlı bir proje hazırlamaya gerektirir. O projeyi kendiniz mi hazırladınız yoksa birinden destek aldınız mı KOSGEB sürecinde?
1: Şimdi KOSGEB sürecinde hani girişimcilik belgesini alırken orada zaten bilgiler verdiler bize.
0: Hı hı.
1: Hani bir iş yeri açıldığı zaman ne kadar hibe alabileceğini, ne kadar destekleyebileceğini, devletimizin hangi noktalarda yanımızda olabileceğini, bizim de neler yapmamız gerektiği noktasında, ticaretle alakalı nelere dikkat etmemiz noktasında çok güzel bilgiler verdiler. Ben de o bilgileri birebir kaydını aldım.
0: Konsolide ettim, bir araya getirdim.
1: Kesinlikle hayatıma geçirdim.
0: Ve şarküteri
1: fırsatları
0: işte,
1: aynen, çok güzel. 4,5 yıl organik ürünler üzerine bir şarküteri işlettim.
0: Bunu da süre yapmışsın.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Yani birçok şeyime sahip oldum. Arabam yoktu, araba aldım, ev aldım. Yani yaptığım işi başarılı yapıp ve dürüstlükle yaptığınız zaman Allah her şeyi nasip ediyor.
0: Harika, çok güzel. Bu arada bir Instagram sayfanı söylemeni istiyorum öncelikle.
1: Tabii ki.
0: Buradan bir duyuralım merak edenler.
1: Necla Hanım'ın mutfağı. Diye. Necla Hanım'ın
0: mutfağı. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfası.
1: Aynen, alt tresi var. Necla Hanım'ın mutfağı.
0: Direkt Necla Hanım'ın mutfağı yazın.
1: Jandarmanın J'siyle.
0: J'yle değil, aynen.
1: J'yle.
0: Bu arada bir link paylaştım. Takipçilerinin canlı yayını takip etmesi için paylaşmak istiyordun. Hemen kısa,
1: evet,
0: bir
1: hemen.
0: Hızlı hızlı onu da halletmiş olalım.
1: Tabii.
0: Ben şunu merak ediyorum. Onun şarkı türü de çok güzel bir şekilde evini aldın, arabanı aldın. Güzel de gidiyor her şey. Neden ayrıldığını merak ediyorum. Şimdi o paylaşımı yaptıktan sonra ben
1: bulamadım.
0: Ayrılma hikayesini
1: istiyorum.
0: Instagram'da bir bahsetme paylaştım ben. Hemen oradan paylaşalım. Takipçilerinin de cevabı inşallah gecikmemiş olsun. Evet, sana da mesajlar gelmeye başladı ufaktan. Projeyi kendisi mi hazırladı diye de bir soru gelmişti ama onu cevaplamış olduk. Çünkü şey oluyor, bu KOSGEB projelerini hazırlarken bazen eksik noktalar oluyor. Bir de KOSGEB dosyalarının onaylanması için kişilerin üretim yapacağı bir işletmenin desteklenmesi çok daha kıymetli oluyor.
1: Evet.
0: Bu arada ekrana da yaptığın tatlılar gelmeye başladı. Sıcacık poğaçalarla geldin. Yayından sonra yemek için gerçekten iple çekiyorum o anı. Ellerine sağlık. Börekler de çıkıyor harika bir şekilde. Paylaşımı yaptık mı? Sohbetimize devam edelim. Hemen hikayeye bir tane ekle. Linke tıklayıp canlı yayın linkine ulaşabilirler. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Tamamdır, yaptık onu.
1: Tabii.
0: Süper. Peki 4,5 sene güzel evini, arabanı aldırdın. Neden ayrıldın? O işletmeyi neden kapattın? Neden devam etmedin artık?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Pandemi dönemi gibi ülkemizin, hatta eyvah, dünyanın yaşamış olduğu zorlu bir dönemden geçtik. Pandemi döneminde de çok güzel işler yaptım. İnanın çok yumurta, organik yumurtalar, işte süt, reçeliydi, pekmeziydi. İnsanlar hani insanların sağlığını kazanması için bir şeyleri yapması, hı-hı, gerekiyordu, yemeleri gerekiyordu. O dönemde gayet güzeldi işlerim. Sosyal mesafeyi koruma dönemleri diye söylüyorum. Çok komik güzeldi. Yani. Güzeldi. Allah bir daha göstermesin ülkemize, dünyamıza. O dönemde hani güzel geçtikten sonra, sonrasında pandemi dönemi geçtikten sonra biraz işler düştü, bayağı bir düştü. Yanımda çalıştırdığım bir personelim vardı, hı hı, ve çok seviyordum. O personelim de eşini kaybetmiş, iki tane, evet, çocuğu vardı ve ona çok üzülüyordum. Benim yanımda çalışmasa başka bir yerde çalışamayacak psikolojisine kapılmıştım. Hı hı. Yani onun için bir şeyler başarmalıydım. Bana söylediği söz hiçbir zaman kulaklarımdan çıkmıyordu. Benim işte rahmetli eşim ölmeden önce tek hayali bizi tatile götürmekti. Ben bunu kendime amaç edinmiştim. Hani kendime geçtim, artık o personel için bir şeyler yapmalıyım. O mutlaka bir asgari ücret olsa da evine götürmeli, kocasından kalan çocuklarının nafakasını almalı ve ben çok para kazanıp onu tatile göndermeliyim diye düşünmüştüm. Bu vasıtayla böyle yemek sektörüne girdim. Ya daha önceki yıllarda zaten bir aşçılık deneyimim vardı. Yemek sektörüne de yabancı değildim. Hı hı. Yemeğe de yabancı değildim. Ya yani şarküterimin yanı sıra hem çocuklarımın yemeğini, evimin yemeğini yaparım, hem de bir 15-20 kişilik yemek yaptığım zaman belki yanımda çalışan o personelin maaşını çıkartabilirim. Onu işten çıkartma zorunluluğunda kalmam diye düşündüm. İlk amacım buydu, emin olun.
0: Aslında bu tarz sektörlere girme cesaretini göstermek için anladığım kadarıyla insanı ateşleyici bir sebebe ihtiyaç, evet, var. Senin sebebin böyle bir şeydi. Diğerinin sebebi
1: yoksa
0: başka
1: hani
0: türlüdür.
1: Şarküterim benim evimi mutlaka çevirirdi. Çok büyümeme de gerek kalmazdı. İyi kötü işleyen bir işletmeydi, çok iyi olmasa da. O arkadaş için bir şeyler yapma gereği duydum ve bu sefer elimin lezzeti her yere yayılmaya başladı. Hemen yanımda berber bir abim vardı, esnaf. Hı hı. İşte benim yemeklerimden müşterilerine bahsetti. Tadım yaptılar, aldılar. Bir baktım ki 50 kişilik, 100 kişilik fabrikalar benden yemek istiyor.
0: Harika, ama çok hızlı gidiyorsun. Sakin öncelikle. Şimdi güzel, işletmeyi açmaya karar verdin.
1: Evet.
0: Sonrasında adım adım nerelerden başladın mesela? Tedarikçileri mi araştırdın? İşletme için bir konum lazım, önemli de bir yer lazım. Gerçi yeme içme sektöründe hani o damağı işleyen o lezzeti yakaladıktan sonra nerede olduğunuzun da bir önemi yok. Fizan'da da olsa insanlar bir şekilde gidip o yemeği yiyorlar. Şimdi yola tam anlamıyla nasıl başladın? O hanımefendi senin ilk personelin, onu çok iyi biliyoruz ama onun, evet, dışında hiçbir şey bilmiyoruz.
1: Şimdi ben şarküterimde yemek yapmaya başlayınca biliyorsunuz ki bu tarz şeyler yasal. Yani yemek yapma ruhsatının olması gerekiyor. Şarküteriysen şarküteri yapma ruhsatın olması gerekiyor. Ve o yanımda çalışan, onun için her şeyi hayal edip o yola başladığım personelim çok sağ olsun beni şikayet etti.
0: Ne diyorsun? İsmini söyle diyecektim. Şikayet etti diyorsun.
1: Yok. Hiç gerek yok.
0: Allah seni bildiği gibi yapsın.
1: Orada yemek. Orada
0: bir şey oldu?
1: Orada yemek yapmanın yasak olduğunu, sürekli yapmamamız gerektiğini ama biz bunu küçük de olsa iş yerimize bir katkıda bulunmamız gerektiğini söyledim.
0: Ay şaka gibi
1: sonrasında
0: gerçekten.
1: Sonrasında inanın bir gün kuru fasulye yapıyorum. Ya yani çok komik. Belki böyle şeyler burada anlatılmaz. Lütfen bir baktım paylaş. Ki 8-10 tane zabıta şikayet üzerine gelmiş.
0: Şöyle bir vursaydın gelin kuru şey abi, kuru pilav yiyelim yani.
1: Çok ama ben asla pes etmedim. Ben bu hayatta hiçbir zaman asla pes etmem.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Bugün hangi noktaya geldiysen, evet, bence o kadına borçlusun. Her şeyinle.
1: Kesinlikle.
0: O şikayet etmesi de, o tarz sıkıntılı bir duruma düşmesinde de.
1: Çünkü yorulmaya başlamıştı arkadaş yanımda.
0: Gerçekten. Evet, sonra?
1: Sonrasında yani. Zaptalar
0: geldiler.
1: Evet, geldiler. Uyarısında bulundular. Ama ben sonrasında beni bir arkadaşım, ondan da Allah razı olsun, Kayseri'de yemek lezzeti olarak Benim şu ana kadar restoranlar dahi senin kadar lezzetli yemek yapan birisi yok dedi.
0: Bu hayatında mı şu?
1: Bu arkadaş tarımda çalışıyordu. Bizden gelip peynir, zeytin alıyordu ve geldiğinde de yemeğimizden tattırıyordu. Çok güzel olduğunu, asla pes etmemem gerektiğini, gerekirse git evinde yap dedi. Buna hiç kimse karışamaz dedi. Hiç kimse karışamaz. Senin burada vergi levhan da var. Buradan da faturanı kesersin dedi.
0: Hayır, bir dönem önünü gör. Onlar da çıkıyor yani. Evet. Bir şekilde kader seni o tarafa itekleyecekmiş yani. Çok iyi.
1: Evet. Sonrasında işte evimde 3,5 ay boyunca, 4 ay, 3,5, 4 ay boyunca 250 ile 350 kişiye yemek çıkarttım. Düşünün ya, yayın yaptığımız...
0: Evinde yaptın.
1: Evet. Bu yayın yaptığımız masa kadar, belki biraz daha fazla bir mutfakta. Çocuklarım var. Pandemi dönemini atlatmışsın ama orada da bir iş var. Şarküterinin hemen karşımda. Ve evinde yemek yapıyorsun. Emin olun, kör ocaklarda, küçük tüplerde.
0: O kocaman tencerelerle nasıl oldu o iş?
1: Yani 300-350 kişinin tencereleri bana çok kocaman gelmiyor şu anki yaptığım işi.
0: Şu an öyle gel.

0: sektörü çok hileli bir iştir. En ucuz yağ kullandığı zaman hiç kimse bunu analizde edemez, farkına da varamaz. En kalitesiz malzemeyi kullandığı zaman kimse fark edemez. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Birileri bir şeyi görmese de Allah görür. Allah Teala'nın gördüğünü inandığım için de en kaliteli malzemeleri kullandım. Kaliteden ödün vermedim. Bu şekilde de ilerledim. İlerlemeye de devam ediyorum.
1: Harika, çok güzel. Aslında müşteri portföyünü sen hali hazırda hala devam eden şarküterine gelen kişilere ufak tadımlar yaptırarak,
0: evet,
1: ufak ufak aslında nasıl diyeyim, damarlarına girmeye başladın ufaktan, değil mi?
0: Evet.
1: Portföyünü bu şekilde oluşturdun. Artık hani talebe cevap veremeyeceğin noktada artık hani başka iş arkadaşlarıyla birlikte başka bir yere geçmeliyiz. O süreç neydi mesela? Atıyorum bir yıl biz bu şekilde evde ya da şarküteride bu şekilde devam ettik. Bir yıl sonra açtık diyebileceğim bir süre var mı mesela o aralıkta?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şarküterimde birkaç ay devam etti.
1: Hı hı.
0: Çok fazla ettiremedim. Sonra evimde 3,5-4 aya kadar. Sonrasında
1: evde daha uzun süre sürdürdüm.
0: Evet, evde çok daha uzun süre sürdürdüm. Çünkü bir öz sermaye oluşturmam gerekiyordu. Mevcutta bir işletmem var. İkinci bir işletmeyi açmam gerekiyordu. Adımlarımı atarken çok dikkatli olmam,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bir garantici tarafımız var zaten.
0: Evet, garantici olmam, hı-hı, gerekiyor. Çünkü ticaret bunu gerektiriyor. Düştüğünüz zaman her zaman kaldıracak birisi olmaz. O yüzden hiç kimse yokmuş gibi davranıp ona göre hareket ettiğiniz zaman ben başarının arkasından geleceğine inanıyorum.
1: Bir de hayal etmediğimiz, tabii ki riskleri de analiz etmek lazım ama öngöremediğimiz şeyler var. Bakın bir anda deprem çıkıverdi, bir anda pandemi çıkıverdi.
0: Evet.
1: Bunlar için de kenarda bir şeyler tutmak tabii ki gerekiyor ama daha bebek bir işletme, hani daha işletme olarak ortaya çıkmamışken,
0: evet,
1: bu zorluklar için ekstra bir sermaye tutamazsın kenarda. Ya bir şekilde kendi kendine bir süre çevirdikten sonrasında bir kar olayına geçmesi lazım, değil mi? Bir anda başlamaya karar verdin, işletmeni tuttun, güzel mutfağını oluşturdun. Kaç kişiyle başladın mesela?
0: Şimdi mutfağımı kurarken de çok zorluklar çektim. Şöyle söyleyeyim, yemekleri satışı yaptıktan sonra bütün tedarikçilerimin ödemesini yaptıktan sonra bugünün parasıyla atıyorum 10.000 TL kaldıysa o 10.000 TL'ye kendime tencere aldım. İşte atıyorum çırpma teli aldım, işte karıştırmak için kevgir aldım, bir şeyler alarak yavaş yavaş bir şeyler alarak.
1: Mutfak dizmek,
0: aynen,
1: de
0: çok zor, çok maliyetli. O dönemde bilmiyorum reklama girer mi? Bana
1: bir isim vermeyelim.
0: Bir banka yardımcı oldu.
1: Hı hı.
0: Esnaflara kredi kullanılabilen bir banka yardımcı oldu. O zaman küçük bir kredi kullanarak yaklaşık 100 metrekare olan bir alanı, hı hı, 50 metrede yukarısı olacak şekilde mutfağa çevirdim. Çünkü önümü görmem lazımdı. Ne olacağını bilmiyordum. Temkinli davranarak küçük bir mutfak açtım kendime. O dönemde 3-4 tane çalışanım vardı. Çok fazla yoktu. 350 kişiye yemek veriyordum hala, hı hı, açtığımda. Bir türlü yani nereden bakarsanız 6-7 ay 400'ü 500'ü bulamadım. Oturup ağladığım dönemleri hatırlıyorum. Ya ben bu kadar özeniyorum, bu kadar severek yapıyorum, gecenin yarısı geliyorum, neden
1: neyi
0: benden yemek
1: ya
0: almıyorlar? Hıçkıra hıçkıra ağladığım zamanları biliyorum. Ya neden benden almıyorlar? İşte şu firmanınkine gittim, baktım yemeğine, benimki daha güzel. İşte neden benden almadılar? Acaba ben nerede hata yapıyorum?
1: Cevabını nerede buldun?
0: Cevabını asla pes etmemede. Pes etmeyeceğim ve sabredeceğim dedim.
1: Ne yaptın? Birebir görüşmelere mi daha çok özen gösterdin?
0: Yani şimdi zaten bir GSM sektöründe yöneticilik ve pazarlama olarak çalışmıştım. Bununla alakalı, kurumsallıkla alakalı bir bilgim var.
1: Hı hı.
0: Onu kendi şirketime yansıttım. Dedim ki o GSM sektöründeki kurumsallığı benim Necla Hanım'ın mutfağına yansıtmam lazım. O kurumsallıkla ilerlemem lazım. Orada biz ne yapıyorduk? Değer katma, müşteriye değer verme, müşteriyi kazanma, farkındalık yaratma. Benim bunları kendi şirketime de yansıtmam gerekiyor. Değer oluşturmaya başladım.
1: Evet.
0: Müşteriye değerli olduğunu hissettirmeye başladım. Ben şuna inanıyorum. Ya şimdi herkes bir şeyler yapıyor. Mesela yemekler yapıyor, veriyor, götürüyor veya iş yerinde aşçı çalıştırıyor.
1: Hı hı.

0: Ama hiçbir işletmeci tek tek personeline seni seviyorum demiyor. Seni çok seviyorum, benim için çok değerlisin demiyor. Bir personele değerli olduğunu hissettirmenin sadece bir yolu vardır. Birincisi yemek, ikincisi servis, üçüncüsü de gününde ödenen maaş ve SGK'dır. Eğer bunları gününde, zamanında, kaliteli bir şekilde yaparsa bir işletmeci, tekrardan personel aramasına, personel gibi bir kaygısının olmasına gerek yok. Ben de bundan yola çıkarak insanların, yani personeline değer vermesi için neler yapması lazım, ne gibi yemekler yemesi lazım, evime akşam davet ettiğim misafirleri baz alarak ben bir kuru fasulye yapıyorum en basiti. Yanına ne olsa hoşuna gider misafirim. Tavuk paça çorbası atıyorum, et paça çorbası. Ne hoşuna gider? Turşu hoşuna gider. Mutlaka bir tatlıyla tamamlamalıyız. Sevmeyen birisi olabilir. İşte çorbası mutlaka işte bu şekilde olmalı veya bakliyatta bakliyat uygun olmamalı. Pilavı mutlaka pirinç pilavı olmalı gibi menüler böyle kafamda oluşturarak işte bir köftenin yanına ne verilebilir? Gelen misafire ne koyarsan daha çok mutlu olur. Kendini nasıl özel hisseder? Arada 5 çayı olarak böyle 3 çayı olarak müşterilerimize jestler yapmaya başladık. Ya
1: aslında sen örf ve adetlerimizden böyle ailemizden gördüğümüz o yemek kültürünü çok daha büyük bir kitleye uyarlamak adına. Yani ne düşünüyorsun mesela şunun yanına ne yaparım atıyorum babaannem mercimekli bulgur pilavı yapardı ben de onu koyayım. Çünkü o günün şartlarında çok güzel hem doyurucu hem de çok iyi bir menü oluşturmuştu. Ben de bunu insanlara uyarlarsam bir de en iyi tereyağını en iyi zeytinyağını en iyi malzemeleri bir arada kullanıp insanları servis edersem bir de ne diyorsun? İnsan çok önemli. Mutlu müşteri mutlu müşteri getirir. Mutsuz müşteri o müşteriyi götürür. Böyle bir gerçek var. Şimdi bu piyasanın içerisinde en çok yeme içme sektöründe yaşanan sıkıntı kesinlikle eleman sıkıntısı. Elemanı belli bir noktaya getirdikten sonra o elemanın ayrılma durumu. Şimdi sen hem müşteriyi elde tutmak adına bir yöntem geliştirmişsin hem de çalışanlarına onların ne kadar kıymetli, kendin için değerli olduğunu yansıtmışsın. Neyse ki karşına da bundan anlayacak insanlar çıkmış. Hani suistimal de olabilirdi.
0: Evet.
1: Yani bunu duracağın noktayı çok çok iyi ayarlayabilirsin. Ayarlaman da gerekiyordu. Bu anlamda toplantıları ne sıklıkla yapıyorsunuz mesela çalışan arkadaşlarınızla birlikte? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Sen mutfakta ne kadar süre duruyorsun? Artık hani çoğunlukla mutfakta mısın? Yoksa işbirlikleri kurmak için, iş ortaklıkları kurmak için artık daha fazla sahada mısın? Mesela bunların hepsinin cevabını istiyorum. Hadi sen de kamera.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Ben mutfaktan ne zaman uzak o zaman kaybedeceğine inanan bir işletmeciyim. 10 tane değil 100 tane aşçım da olsa mutlaka ben o mutfağın içinde olacağım. Olmak zorundayım. Benim bir yatak firmam var serbest bölgede. Çok sevdiğim. Onların mesela bugün onlar için tas kebabı yaptım. Onlara söz verdim. Yarın kendi ellerimle yapacağım. Saat 3.30'du. İşletmeye gittiğimde onun hazırlığını yapıp tas kebabının bitmesi de 6.30-7'yi buldu. Sonra bir iki saat gidip uyudum. Sonrasında kalktım. Gelip planlamalarımızı gıda mühendisimiz, diyetisyenimiz, muhasebecimizle, mutfak sorumlumuzla beraber yaptık. Ve bu seyirde de ilerlemeye devam ettik. Aynen. İşimin gereği gece 2'de oluyorsa o yemeği ben güzel yapıyorsam mutlaka ben personelin destekçisiyim. O gün onun yanındayım. Bir müşterimizi mutlu etmenin en güzel yollarından birisi de kaliteli bir ürün. Mesela bir patlıcan kebabı veya bir karnıyarık yapacağız. Kocaman kocaman patlıcanlarla yapamayız. Bu bir risktir. Eğer bununla alakalı bir risk hissediyorsam ben haldeyim. Gecenin ikisinde, üçünde halde patlıcan, biber, domates alırken beni görebilirsiniz.
1: Evet, çok zor bir şey bu.
0: Yani aslına bakarsanız hani uyku olarak
1: bir kadın için gerçekten zorluk verici bir şey ama işini belli bir sekmede aynı standartta aynı kalitede sürdürmek isteyenler için de ne yazık ki gerekli de bir şey.
0: Herkes en tatlı uykusundayken benim için en tatlı gelen şey nedir? Mutfaktır. Ben de benim kalbim olan, beni mutlu eden işim için bir şeyler yapmak inanın beni hiçbir zaman yormadı. Hiçbir zaman kendime üzülmedim. Aksine kendimle gurur duydum. Her zaman da yapmaya hazırım. Sadece Allah sağlık, sıhhat versin. Çünkü ben öyle olmazsam, işim o kadar özveriyle yaklaşmasam bugün sizin karşınızda olma şerefine nail olmam.
1: Estağfurullah, gerçekten burada olmanız bize çok çok mutluluk veriyor. Bir kadın girişimci olarak bir şeyler başarmış, evet, bir şeyler yapmış ve bir başkasına örnek olabilecek bir kadın olarak oturmanız da bize çok çok mutluluk veriyor her şeyden önce. Ben sadece dün telefonda da konuşurken aynı şeyleri söylemiştim. Yine aynı şeyleri söylemek istiyorum bir de konuklu izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin önünde her şeyden önce. Şimdi sen çok güzel bir personel bağ kurmuşsun her şeyden önce. Evet. Senin gözün gibi bakıp Necla Hanım bu standartlarda bir patlıcan ya da biber isterdi diyerek güvenip göndereceğim bence birileri olmalı artık. Hani
0: onu da ben size
1: çok yorucu bence.
0: Ben size şöyle söyleyeyim, onu da yapan personellerimiz var, bilgisine sahip olanlar da var ama arada bir tedarikçilere de Necla Hanım'ın işini kontrol ettiğini ve işinin başında olduğunu hissettirmek gerekiyor.
1: Ha, bunu her gün yapmıyorsan
0: her zaman yapılmaz.
1: Her gün biber patlıcan
0: ayda,
1: almaya gittim.
0: Yok olmaz.
1: Şeylere, manavlara.
0: Ayda bir kere, belki 4 defa, ha, belki 5 defa olabilir. Yani şimdi işimize hakimiyetin olduğunu, işimizi sevdiğimizi
1: başında olduğunu
0: ne İşin istediğimizi.
1: İşin mutfağına hakim olduğunu aynen, aslında kelimenin tam anlamıyla değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle. Bunu göstermemiz gerekiyor. Yeri gelecek personele, yeri gelecek tedarikçiye, yeri gelecek müşteriye. Eğer biz işimize hakimsek bir şeyler ilerleyecektir, olacaktır. Ama işini ikinci plana atıp başka şeylerin peşinde koştuğu zaman insan ister istemez başarısızlık kaçınılmaz oluyor.
1: Bu çok sağlıklı bir boyut. Eğer ara sıra boyu evet, göstermek için, çünkü tedarikçilerle de ilişkiler çok
0: hani,
1: sağlıklı kurulması gerekiyor.
0: Yok, tedarikçilerimiz de gerçekten Allah razı olsun, bizi taşıyabilen bir tedarikçiye sahibiz hepsinin.
1: Ama onlar da bir yerden alım yapıyor neticede. Hani ya senin şimdi, karşına çıkaracak kalitede bir malzemeye sahip de olmayabilir. Hani o an tedarikçin şunu söyleyebilir. Necla Hanım, bugün bu ürünler size gelmez. Bu ilişkiyi evet, kurmak önemli.
0: Şimdi tedarikçi bir tane oldu mu ona zorunluyuz. Ne dediği zaman ona o şekilde zorunluyuz ama bizim alternatiflerimiz de var. Eğer getiremiyorsa farklı bir tedarikçimizi arayıp ondan isteyebiliyoruz. Hı hı. O olayı kolaylıkla çözebiliyoruz.
1: Harika.
0: Benim en önemli noktalardan birisi de şunun olduğuna inanıyorum. Ben buradan benimle çalışan tedarikçilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde yani gizli de olsa enflasyonla alakalı, şirketlerin kapanmasıyla, zarar etmesiyle alakalı riskler var.
1: Ne yazık ki.
0: Çekler yazılıyor ve bizim sektörümüzde de bu çok fazla önde. Bizim tedarikçilerimiz bizi taşıyabilen tedarikçilerle çalışıyoruz. Mesela bugün biz 3000 kişiye yemek veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu 3000 kişinin tedariğini yapmak ve bunun tahsilat noktasında tıkandığımız yerde bizi destekleyecek tedarikçilerin olması çok önemli bir nokta. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bir tedarikçiden tutup da 500 milyarlık bir mal çektiğin zaman bunun kaygısına düşmemeli. Necla Hanım bunu bana gününde ödeyecek güveni oluşmalı. Biz yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz ve o güveni elhamdülillah çok güzel de oluşturduk.
1: Maşallah, aslında önceliklerini belirlemesi lazım bir işletmenin.
0: Evet.
1: Kar en son sekmede ne yazık ki. Tedarikçilerden peşin alışveriş yapmak mesela çok çok kıymetli. Ya da çok kısa vadelerle gününde kesinlikle ödeme yapmak çok güzel bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Sonrasında ne söyledin? Elemanların maaşlarının ve sigortalarının zamanında yatmasıyla alakalı.
0: Evet.
1: Sonrasında işin en keyifli kısmı geliyor. Güzel ürünlerle güzel yemekler çıkarmak, müşterilere ilk gün geldikleri lezzetin aynısını sunmak, değil mi? Aşama
0: tabii,
1: aşama gidiyor. Zaten mutlu bir personel varsa ortada, sac ayağı dediğimiz bir sistem varsa, üçü de olması gerektiği yerde baktığında. Gerçekten bu çok kıymetli. Tam bu konuşmanın üstüne de tabii, sevgili Kayseri Üniversitesi eğitmen şefi Osman şefimizin çok güzel bir sorusu var. Onu iletmek istiyorum. Bir yemeği sadece lezzetli yapmak yetmiyor. Onu bir markaya dönüştürmek gerekiyor. Sizce bir aşçıyı başarılı bir işletmeciden ayıran en önemli özellik nedir? Ve Necla Hanım'ın mutfağı bu noktaya gelirken hangi kritik kararıyla fark oluşturdu diyerek çok güzel aslında, hem övgü dolu hem de yetiştirdiği öğrencilere de güzel feyiz olabilecek güzel tikler istiyor anladığım evet. kadarıyla Osman Hocam'ın. Selam olsun buradan da kendisine.
0: Çok söylemek teşekkür ederiz Osman Hocamıza. Osman Hocam şöyle söyleyeyim, öncelikle disiplin. Hangi işi yaparsak yapalım, mutfakta olsun, hangisi olursa olsun disiplin çok önemli. Disiplin olan bir yerde, hijyen olan bir yerde başarı kesinlikle kaçınılmaz. Bizim Necla Hanım'ın mutfağı olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi disiplin, ikincisi de hijyen ve ürünlerin kaliteli olması. İşi de gerçekten sevip o işi iş yapmak için değil, severek yapmak için. Onu kendine bir görev olarak değil, hani hobi olarak gören ve onun farkında bile olmayan insanlarla çalışmak. Yani benim öyle tanıdığım ustalarım var ki bizimle çalışan, yaptığı yemeği sanki bir tablo gibi süslüyor. Bir tablo süsler gibi süslüyor ve bunu gösterirken o kadar gururlanıyor ki.
1: Sunum yani, her şey.
0: Aynen, sunum çok özel, önemli. Lezzet çok önemli. Tabii ki çok güzel sunabilirsiniz ama damaklara da hitap etmesi lazım. Biz toplu yemekte hani 5 kişi 10 kişiye yemek yapmıyoruz. Bugün 3000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bu kolay bir şey değil.
1: Ve hepsi benim aynı standartta tabak çıkaracak.
0: Aynı standartta. Tabii ki hatalar, kusurlar muhakkak her işte olduğu gibi bizde de olur. Ama personelimize en başta aşıladığım şeylerden birisi nedir? Ya öncelikle göze hitap edecek. Sonra damakları çatlatacak. Sonrasında zaten her şey ilerler. Evet. Hijyene dikkat eder, zamanında da lojistiği sağlar, yemeği de vaktinde götürürsek, müşterimiz de vaktinde yemeğini sıcacık yerse herhangi bir problem yok.
1: İşte bu kadar.
0: Yani bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Yani disiplin. Her aslında şeyin başı da disiplin ve sevgi.
1: Söylediğin şeyler hayata geçmesi evet. süreklilik arz ederek olabilecek evet. şeyler. Hem çok zor hem de kolay. Hani ne yapacağım, tertemiz, lezzetli, görüntü kalitesi çok güzel. Hani bir yemeğin yolculuğu var ya tabağa gelene kadar.
0: Evet.
1: Mutfakta acayip bir kaos var. Orada işte şunlar nerede, su kaynadı mı, şu oldu mu, bu oldu evet. mu, bunların hemen yıkanması lazım. Acayip kaotik durumlar var. Zaten bu MasterChef yarışmasından sonra insanların yemeğe olan saygısının bir kat daha arttığını ya da aşçı olan kesinlikle ya da şefe olan saygısının bir kat daha arttığını düşünüyorum. Çünkü orada düşünsene bak, bir tabak için ne kadar uğraşılıyor. Ya bir tabak yemek çıkaracaklar ya da iki porsiyon, şu kadar bulaşık çıkıyor mesela.
0: Evet.
1: Doğru ürünü bir araya getirmeleri gerekiyor, almaları gerekiyor. Şimdi sen çok güzel örneklerle çok güzel bir şekilde özetledin aslında. Osman hocamıza çok güzel bir cevap oldu. Geleneksel tariflere sadık kalmanın da çok önemli bir tiki olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Sen o geleneksellikten uzaklaşmamışsın.
0: Kesinlikle. Ya şimdi dikkat ederseniz Necla Hanım'ın mutfağı tamamen bir evi çağrıştırıyor. Eve gelen misafir, akşam bireylerin, babanın, çocukların, büyüklerin yiyeceği yemek, neleri seveceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği. Hı hı. Bundan yola çıkarak, yani aslına bakarsanız bir büyük bir eğitimle, şunla bunla değil. Yani tamamen evi baz alarak, o evdeki çocuklarını, aileni baz alarak yapılan bir
1: iş. Ben amatör ruhun kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir iş profesyonelliğe geçtiğinde de eğer o amatör ruha hala sahipseniz, ben o görüntülerin devamını istiyorum sevgili yönetmenim Merve'den. Özellikle sunum aşamasında orada, yani şu an göze hitap etmek demek ne demek? Bakın mesela salçasıyla, domatesiyle, yağıyla her şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık ve bunu her gelen tadan insana aynı, değil mi, özenle evet. yerleştirmek, sunmak. Ya ben bir tanesinde maydanoz, ötekinin üstündeyse yanında olsun istemem mesela. İkimiz de tabak alacaksak mesela, ikimizin de tabağı aynı standartta olmalı.
0: Tabii ki.
1: Ve sen de buna çok takıksın bu anlamda. Bence çok kıymetli bir şey. Herkesin tabağı aynı formda çıkacak. Burada mesela neyi servis ediyorsun, görebiliyor musun ekranı şuradan?
0: Burada aşçı tabağı.
1: aşçı tabağı oluşturuyorsun.
0: Evet. Ya bir... Necla Hanım'ın mutfağının restoran kısmı var. Şimdi ben
1: işletmemizde de... Bize hızlı evet. hızlı. Çünkü bir saati geride bıraktık biz.
0: Na harika olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Necla Hanım'ın mutfağındaki en önemli detaylardan birisi... Şimdi bir müşteri, toplu yemek alan bir müşteri bizden ne talep ederse biz ona hitap edebilecek... bir güce sahibiz işletme olarak. Rabbim nazardan saklasın.
1: Çok kıymetli bir cümle.
0: Çok kıymetli. Şimdi esnaflara hitap eden bir esnaf lokantamız var. Yaklaşık 500 metrekare. Burada günlük 10 çeşitin üzerinde yemek çıkartılıyor. Aynı zamanda ızgara bölümümüz var. Aynı zamanda pide bölümümüz var aynı yerde. Ve pastanemiz var. Kıymalı pidelerimizi, lahmacunlarımızı, lavaşlarımızı kendimiz
1: ürün
0: üretiyoruz.
1: Ürün değil mi şu an ekrana yansıyan?
0: Onlar bizi ziyaret eden, üniversiteden hocalarımız.
1: Tamamdır, çok güzel.
0: Evet.
1: Harika. Ekibin fotoğrafı var mı?
0: Ekibimizin fotoğrafı var ama koymamış olabiliriz.
1: Öyle mi? Göndermemiş olabilir misin yönetmenimize? Yoksa orada var mı? Istiyorsun. Gönderirsen bir görelim. Buradan tamam. Bir selamlarını ilet. Çünkü her birine ayrı ayrı sizi seviyorum diyen bir işletme sahibi görmedik biz. Değil mi?
0: Yok. Hepsi, çok zor yani. Hepsini çok seviyoruz.
1: Ha, ne olur? Ama... Kimisi seni seviyorum der. Aynı ev ya da anne baba ya da eş ilişkisindeki gibi. Kimi gözüyle bir şey derken, aferin yemeğin de güzel olmuş. Ay ne güzel bulaşık yıkamışsın. Bak kimisi böyle seni seviyorum der. Kimisi de dümdüz söyler seni seviyorum diye. Aslında ne kadar anlam taşıdığıyla da alakalı. Değerli hissettirmek için çok kıymetli yollar var. Sen de bu yolları çok güzel bir şekilde oturtmuşsun ve güzel bir çizgiye getirmişsin.
0: Ben son zamanlarda çektiğimiz bir resmi size atıyorum. Benim
1: sevgili Merve yakala geliyor.
0: Yaklaşık 6 yıldır bizimle çalışan 5 yılı aştı. 6. seneye girecek bir personelime plaket verirken onun doğum gününü kutlarken olan bir resmi. Diğerlerini arşive inmem gerekiyor. Keşke önceden bilseydim daha güzel resimlerde.
1: Sağlık olsun. Size olsun. Sayfanda paylaşırsın. Biz evet. de gireriz oradan bakarız inşallah.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Bana göndermiş. Ben de hemen sana iletiyorum şimdi Merveciğim. Harika, çok güzel. Bakalım buradan ekibine de bakalım. Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı kaç yaşında?
0: Necla Hanım'ın mutfağı yaklaşık 6 yaşında.
1: Maşallah.
0: Evet, 6 yaşında.
1: Bayağı ilkokula başlardı bu çocuk olsaydı.
0: Evet,
1: yani.
0: Başlardı. Başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani Necla Hanım'ın mutfağı olarak bugün ben çok yüksek bir mevkideyim, şunları başardım, buraya geldim asla diyemem. Necla Hanım'ın mutfağı mütevazilikle, alçak gönüllükle ve elinden gelenin fazlasını yaparak, hile katmayarak bir şeyleri yapan bir işletme. Ve biz bir ekip olarak her şeyi yapıyoruz. Bir zincirin halkaları gibiyiz adeta. Hepimiz ben ayrı bir
1: kıymetli.
0: Şey. Kesinlikle.
1: Ben sizden önce bu ekibin fotoğrafını bir görmek istedim. Çünkü merak evet. ettim nasıl karakterler var diye.
0: Gerçekten hepsi birbirinden iyi
1: her
0: karakterler.
1: Her karteleden insan var gerçekten. Her yaş grubundan da var. Çok güzel. Çok dinamik bir ekibim var. Sen de çok renkli bir karaktersin. Renk seviyorsun herhalde
0: evet,
1: hayatında
0: seviyorum.
1: Değil mi?
0: Hayatımızı renklendirmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü siyah beyazdan ibaret değil. Hayatta başka renkler de var. Hayatımıza renk katarak ilerliyoruz. İşletmemizdeki başarılarımızdan çoğunluğu da hani enerjimin yüksek olması. Personellerin de o enerjiyi alıp onu sahaya iletmeleri. Bu şekilde daha güzel oluyor. Daha güzel yani ilerleyebiliyoruz.
1: Güzel. Bu müşteriyi önemseyen kısmınla alakalı ben de kurumsal bir şirkette çalışırken bizim iş yerine girerken kapının arkasında podyuma çıkıyorsun gülümse diye bir not vardı mesela.
0: Evet.
1: Oraya her baktığımızda aynı şeyi düşünürdük ve bir ufak tik daha vardı. Şimdi gün içerisinde 200-300 insanla karşılaşabilirsin. Restoran anlamında söylüyorum. Sen 200 kişiyle ilgilenmiş olabilirsin. Belki senin 200. müşterinim. Ama ben oraya gittiğimde sen bir işletme sahibi olarak benim gittiğim ilk işletme sahibisin. Yani ben ilk müşterine nasıl davranıyorsan 200. müşteri olduğumu ben bilmiyorum. Hani evet. ben ilk defa geldim ya aynı ilgiyi aynı tebessümü, aynı güler yüzü.
0: Aynı hani heyecanı.
1: Bazen, değil mi? Evet, onu kesinlikle yansıtmasını çok çok isterim. Bazen bir yemek olması gerektiği gibi olmayabilir ama oradaki işletme sahibi bana o kadar güzel bir şekilde konuşmuştur. Ya da ya tedarikçiden şöyle şöyle olmadı, böyle böyle olmadı demiştir. Ama ben bir daha o kişiye şans verir oraya gitmek isterim mesela. Yani o ilişkinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yemeklerine güvenmen çok güzel.
0: Tabii
1: gerçekten ki. Bunu bu şekilde sürdürüp bu noktaya gelmen, 6 seneyi geride bırakman harika. 50 kişilik bir ekipten bahsettin değil mi?
0: Tabii.
1: 50 kişilik bir ekibim
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı şöyle söyleyeyim. Mimar Sinan Organize, Ağaç İşleri, Ambar, Büyük Organize olmakla beraber Kayseri'nin birçok yerine taşımalı yemek hizmeti veren bir yemek şirketi. Aynı zamanda da Doğu Sanayi'de esnafa hitap eden anlatmış olduğum şekilde bir restorantımız var. Fiyatlarımız gayet ekonomik, lezzetimiz gerçekten çok güzel, denemeye değer. Bunu hani gelen müşterilerimiz kendileri de kararını verecektir. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 3000 metre kare bir alana sahip bir tesise sahibiz şu
1: harika.
0: An. Çok şükür Rabbimize.
1: Maşallah.
0: Bunun içerisinde de daha çok neler katabiliriz? Müşterimizi kazanmak için neler yapabiliriz? Biz işletme olarak her zaman şu politikada gidiyoruz. Mesela tamam, sahada çok müşteri var. Gideceğin, çalacağın, alabileceğin çok kapı var. Ama önceliğimiz mevcut müşteri. Onu mutlu etmeliyiz.
1: Evet.
0: Mevcudumuzu korumalıyız. Mevcudumuzla ilerlemeliyiz. Onu mutlu ettikten sonra eğer bir şeyler çok güzel ilerliyorsa ve yeni müşteri alabilecek bir seviyedeysek biz müşteri alıyoruz. Eğer ki başka müşterileri mutfağa doldurup mevcuttaki müşterilerimizi kaybedeceksek biz o işe girmiyoruz.
1: Şu cümle yıkar değil mi?
0: Evet.
1: Ay, Necla Hanım mutfağı da iyi gidiyordu da bozdular ya.
0: Evet.
1: Bu kelime galiba bir restoran kurucusunu, işletmecisini, aynı zamanda aşçısını yıkan bir şey olur. O
0: şimdi,
1: çizgiyi devam ettirmek
0: şimdi
1: çok
0: şöyle
1: kıymetli.
0: Söyleyeyim, ben hiç kesinlikle öyle düşünmüyorum.
1: Nedir?
0: Yıkmaz, hiçbir şey bizi yıkmaz. Bir yerde şikayet varsa hayat vardır.
1: Hayat
0: eleştiri varsa
1: ama sen
0: hayat vardır.
1: Standart tutturmuşken,
0: o standartı
1: o bozdu kelimesini duymak ne yazık ki güzel bir şeyi söylemekten çok daha hızlı bir ağa sahip.
0: Şimdi doğru söylüyorsunuz ama hayatta inişler çıkışlar olur. Bunları da duyabiliriz. Bunları duyduğunuz zaman oturup üzülmemek lazım. Daha çok sarılıp o insanı daha çok kazandığımız zaman başarıyı orada elde ederiz.
1: Zaten senin gibi bir karakterin havlu atabileceğine inanmıyorum ben.
0: Evet.
1: Bu kadar hani kontrol delisiyken öyle söyleyeyim. iyi malzemelerle, iyi tariflerle, aynı tariflerle
0: aynen.
1: devam ediyorken buraya kolay geleceğini düşünmüyorum. Hani ne olur senin dışında gerçekleşen şeyler, mesela yemek giderken soğuk zincirde bir sıkıntı olur. Bir aksama olur, bir şey olur
0: evet.
1: mesela. O tarz durumda yaşanan şeylerde yani bir insan empati kurmadan bunu söyleyebilir. Ama bu tarz durumlarda senin nasıl bir duruş sergileyeceğin de
0: şimdi
1: çok önemli.
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Müşteriyi sık sık ziyaret etmek çok önemli. Bizim sektörümüzde.
1: Eğer değişebilir çünkü zamanla.
0: İki haftada bir anketlerimiz var. Mutlaka müşterilerimiz, 80 tane müşterimiz varsa biz onu arar anket yaparız. Eğer ki bir yerlerde bir sıkıntı varsa.
1: Sorular neler?
0: Hemen.
1: Neler soruyorsunuz?
0: Şimdi 5 puanlık bir sorumuz var. En başta Necla Hanım'ın mutfağıyla çalışmaktan mutlu musunuz diye
1: harika.
0: Soruyoruz. En başta zaten cevabı alıyoruz. Evet, mutluyum dediği zaman arkasına güzel sorular geliyor. Şimdi bize bir puan vermek isteseniz 5 ile 10 arası kaç verirsiniz klasik sorulardan?
1: Hı hı.
0: İşte 10 puan veririm. Çok memnunum. Gayet güzel bir şirket. Eksiklerimizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce biz işletme olarak kendimizi ne alanda geliştirmeliyiz hı hı. diye sorularımız var. En çok sevdiğiniz yemek hangisi, geldiği zaman
1: favori
0: sizi mutlu eder, favori tatlınız, yemeğiniz hangisi, çorbanız hangisi, bunları onlardan alıyoruz. Gelmesinden hoşnut olmadığınız yemek hangisidir?
1: Aa.
0: Bunu değiştirme gibi bir seçenekleri var. Yani gıda mühendisimizin bazen beyni yanıyor. Bazen yapacak bir şey yok. Müşteriyi kaybetmemeliyiz.
1: Selam olsun.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kimi nohut istemiyor. Kimi nohut istemiyor. O gün nohut yemeği çıktığı zaman ya nohut En başta yemiyorsa Türkiye ekonomisine zarar. Sonra işletmeyi alan, o parayı veren işletmeye zarar. Biz de onun karını göremeyiz.
1: Evet tabii.
0: Nohutu yemiyorsa bu adamlara diretmenin bir anlamı var mı?
1: Hayır, yok.
0: Söylersin müşteriye, bakın efendim biz bugün normalde maliyet olarak nohut çıkarmalıyız. Ama biz yani işletme olarak zengin, böyle donanımlı bir işletme olduğumuz iş, isterseniz size bugün mangal da yapabiliriz, Adana da yapabiliriz ama bir fark yazmamız lazım. Dilerseniz aynı standarda uygun bir kızartma da gönderebilirim size. Bir musakka da yollayabilirim. Dilerseniz bir kahvaltı da yollayabilirim deyip müşteriye sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman, tamam nohut gelsin bir sakıncası yok dediği evet. zaman o müşteri arayıp seni niye bana yine nohut yazdınız, yolladınız demez. Anlatabiliyor muyum?
1: Çok dertli olduğun, tek konunun bu olduğuna aynen. karar verdim şu an. Olabiliyor gerçekten evet. ama o kadar çok seçenek sunma şansın var ki. Aslında gıda mühendisinden beklediğin, yine iletişim evet. içerisinde ol ve bak ben sana bir sürü alternatif sunmuşum.
0: Kesinlikle.
1: Onlardan bir tanesini al ve kullan o kadar.
0: Emin olun, şöyle söyleyeyim size. Ya yani bir müşterimiz var, biber dolması yemiyorum diyor. O gün 2500 kişiye biber dolması çıkıyorsa ona başka bir yemek çıkıyor.
1: Aa.
0: Farklı bir müşterimiz, atıyorum musakka istemiyorum diyor.
1: Hı hı.
0: O musakka istemiyorsa ya 8 kişilik 10 kişilik bir firma. Bununla hiçbir firma uğraşmaz ama biz uğraşırız. Neden? O bizim için değerli. Yemiyorsa, sevmiyorsa onu biz ona yollayamayız. Artık yani eskidendi hatır için çiğ tavuk yenilir
1: evet.
0: meselesi. Şimdi hatır için değil, iyi
1: biz
0: olmayan dişine,
1: aynen diye.
0: dişine uymayan hiçbir şeyi istemez yani müşteri. Biz bunu çok iyi biliyoruz.
1: Aslında bir müşteri de bir, bin müşteri de bir mantığıyla ilerlediğin evet. için. Bak o 8 kişiye özel olarak ya da 100 kişinin içerisinde bir kişi biber dolması yemiyorsa ona bir patlıcan dolması göndermen o kişiyi hem kıymetli hissettirir hem de işletme olarak ben buradan ne talep edersem
0: kesinlikle
1: onlar benim taleplerimle
0: öyle.
1: Kesinlikle ilgilenecekler.
0: Bugün mesela farklı bir firmamız tam buraya gelirken aradı beni. Oranın işletme müdürü Necla Hanım. Bir arkadaşım bugün öğlen yemeğinde misafirimizdi. Ve her seferinde geldiğinde yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. Hı hı. 25 kişilik bir çalışanı var. Lütfen ziyaret eder misiniz? Sizinle çalışmayı çok istiyor.
1: Harika.
0: Yani bugünü sizi en mutlu edeceği an.
1: Çok
0: yani
1: güzel bir haberle gelmişsin aslında buraya.
0: Yani siz bir şeyleri yapmışsınız, başarmışsınız ve başarınızı taşlandırıyor birisi. Yani belki baktığınızda ya 25 kişi veya 5 kişi de olabilir, 3 kişi de olabilir. Bu cümleyi duymak gerçekten hem onur verici hem gurur verici.
1: Çok kıymetli bir şey kesinlikle. Necla Hanımcığım, farklı projeleriniz, farklı yapmak istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Ya şimdi Necla Hanım'ın mutfağı olarak yapmak istediğimiz, bir kere işimizi çok seviyoruz. Alanımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
1: Ona çok net iknaız zaten.
0: Bunu,
1: çok
0: yani işimize daha neler katabiliriz? Mesela catering'de nelerle geliştirebiliriz kendimizi? Önceden köfteleri sıkardı ustalarımız, çok yorulurdu, kolları yorulurdu. Şu an köfte imalathanesi kurdum ben işletmeme. Hı hı. El değmeden köfte imalatı yapabiliyoruz. Ve bu neredeyse Kayseri'de birkaç tane
1: tamamen
0: firmada olabilecek
1: katkısız,
0: şekilde.
1: Değil mi? Katkı
0: tamamen.
1: Malzemesi olmadan.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Ev usulü.
0: Reçetesi bizde, ev usulü. Makineler bizde, üretimhanesi bizde. Sadece orası için köfte imalathanesi kurduk.
1: Nefis.
0: Köftenin imal edilip işte basılması, sonrasından soğuk hava deposuna götürülmesine varana kadar, bir zincirleme, oradaki soğuk alana varana kadar güzel bir alan kurduğumuzu düşünüyoruz. İşimle alakalı da her geçen gün neler katabilirim? İşletmemizde bir personele daha istihdam sağlayabilmek, bunu ileriye götürmek. Yani bugün 50 kişiysek neden yarın 150 olmayalım?
1: Tabii ki.
0: Neden farklı şeyler imalatını yapmayalım? Mesela mantı, içli köfte imalatı yapıp bunun ihracatını da yapabiliriz. Birçok kadınla. İşletmemizdeki çalışanların birçoğu da nereden bakarsanız erkekler başımızın tacı. %75'i kadın.
1: Kadın kesinlikle.
0: Kadın. Bunların birçoğu eşinden ayrılmış, güçlü kadınlar, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıp evine helal lokma götürmeye çalışan kadınlar. En büyük destekçileri benim. Böyle birisi geldiği zaman, benim böyle bir durumum var dediği zaman, ben eğer ki ihtiyacım varsa direktmen alıyorum işe, bir şans tanıyorum. O da o şansı değerlendirirse zaten ekibimiz de devam ediyor.
1: İşte bu kadar.
0: Yani o kadar güzel bir iş ya, ben seviyorum.
1: Ya çok güzel, böyle dişlilerin olması gerektiği yerde bir böyle çarklı bir sistem kurmuşsun. Baktığında herkes ne yapmak istediğini biliyor. 6 yaşında bir hanımefendi var her şeyden önce. 6 yaşında bir işletme sahibi. Bu gerçekten çok güzel bir şey.
0: Ama
1: çok zor bir şey.
0: Ama bunun öncesi de şarküteri ile beraber tam 12 yıllık bir iş deneyimi.
1: 12 yıllık aslında bir restoran ve yeme içme sektörü içerisinde bir tecrübe için çok kıymetli bir süre baktığında.
0: Çok güzel, kesinlikle. Güzel bir iş ve güzel bir sektör. Kıymetini bilene, değerini bilene, peki, yapılması gereken kuralları bilene gerçekten güzel bir sektör olduğunu.
1: Peki senin gibi bu sektöre girmek isteyenlere ya da şu an bir iş yapmak isteyip nereden başlayacağını bilmek istemeyenlere, evde oturup benim artık bir şey yapmam lazım, yanındaki çalışanım için bir şey yapmam lazım, ailem için bir şey yapmam lazım, bir yerden başlamam lazım diyen hanımefendiler için. Hanımefendilere sesleniyoruz biz burada. Birazdan kamerayla seni baş başa bırakacağım. Onlara bir motivasyon konuşması yapmanı istiyorum. Evet, zor bir işletme açmak, bir yerden başlamak. Ama öyle bir şey söyle ki böyle oturan kişi, evet ya ben bu cesaretle bir şeyler yapabilirim gibi bir ışık yansın içinde. Hadi bakalım, İnşallah. Balkon konuşmasında Necla Hanım kameramızla baş başa, dinliyoruz.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadınlar bu dünyadaki en güzel, en kıymetli varlıklar. Öncelikle kendilerini çok sevmeliler. Kendilerine inanmalı ve güvenmeliler. Hiçbir zaman bir erkeğin veya bir babanın, bir amcanın, bir abinin elinden bir şeyler gelip de alacağım moduna girmemelisiniz. Sizler de bir şeyler başarıp kendi istediğiniz takım elbiseyi, kendi istediğiniz İşte takıyı alabilecek güce sahipsiniz. Yapmanız gereken en baştaki şey disiplin, iş disiplini. Eğer o işe saat 7'de gidilecekse 7'de, 5'te gidilecekse 5'te, oranın kural kaidelerine uyulması gerekiyorsa onlara uyacaksınız. Daha sonrasında siz iş disiplinini yakaladıktan sonra para kazanmak kaçınılmaz oluyor ve kendinize özgüveni yüksek bayanlar haline geliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Her zaman kendim bir şeyleri başarmak istedim. Hiçbir zaman birilerinden bir şey bekleyerek, istesem her şeyi verebilecek insanlar çok şükür hayatımda, ama her zaman kendim başararak, bir şeyleri elde ederek, bunun içinde çabalayarak ilerlediğim zaman günün sonunda bir şeyleri kazandığımı gördüm. Dilerim sizler de günün sonunda en güzel şeylere layık olursunuz.
1: Aslında yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptın. Baktığında tüm programı dinleyenler ve izleyenler senin hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığı, kesinlikle, ne zorluklardan geçtiğin, bu işletmeyi aşabilmek için hangi bölüm canavarlarını geçtiğini çok çok hakim oldu insanlar baktığında, ama her şey güllük gülistanlık olmayacak her şeyden
0: tabii
1: önce.
0: Tabii ki. Hayatta her yani acısı da var, tatlısı da var.
1: Ya bir de bir şeyin kolay elde edildiğinde çok kıymeti olmadığını düşünürüm bazı insanların nazarında. Bazıları helal olsun, evet, kıymetini bilerek devam eder. Ama bir işletmeyi zorluklarla, ya ne yapmışsın, şarküteri açmışsın, eğitime gitmişsin, bir şey yapmışsın. Bunları yapınca o işletme iki gözünün çiçeği haline geliyor her şeyden önce. Tabii ve ki. Deli gibi para kazanayım hırsıyla değil de, ben insanlara gerçekten layıkıyla o yemekleri annesinin, anneannesinin, babaannesinin yaptığı gibi yapayım, yedireyim, gerçek böyle hani herhangi bir mikrobik durum olmadan doğru sağlıklı zincirde göndereyim. Sonrasında Rabbim gönderiyor zaten onu karşılığını.
0: Kesinlikle öyle.
1: Öncelikleri
0: çok
1: belirlemek çok kıymetli galiba. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 1 saat 17 dakika mı? Aşağı yukarı değil mi? Evet. Evet. Sürenin sonuna geldik.
0: Bir
1: nefeste.
0: Bir kadın, şöyle söyleyeyim son olarak. Lütfen. İstediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer burada bir tane kadına bile rol model olabiliyorsak, bir feyiz verebiliyorsak, bizim için bu çok güzel bir şey.
1: İlham almak çok çok.
0: Aynen, ilham kaynağı olabilmek çok güzel bir şey. Ben artık yani kadınların cinayetlerinden, öldürülmelerinden, ezilmelerindense böyle başarıp bir şeyleri yapıp ortaya çıkmalarından yanayım.
1: Kesinlikle.
0: Bir kadın sadece ezilmez, dövülmez, aşağılanmaz. Bir kadın istediği zaman, şans verildiği zaman neler başarılabileceğini ve ülkemize, insanlara ne kadar yararlı olabileceğini görmeleri için ben bugün bu programdayım. Umarım bir kişiye dahi ilham kaynağı olduysam ne mutlu bana.
1: Ayaklarına ve ağzına sağlık her şeyden önce. Bunları söylüyor olman çok güzel. Dördüncü sezonumuzdayız biz. Artık hani sezon sonuna da yaklaştığımız süreçteyiz. 4 senedir sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte her bölüm bunu söyleriz. 4 yıldır artık 200 küsür hanımefendi, çok kıymetli girişimciler, üreten hanımlar ağırladık. Ve her bölümde mottomuz sürekli şuydu. Sık sık tekrarlarım bunu. Her bölümde bir hanımefendiye ulaşabildiysek şu an gerçekten hayatına dokunduğumuz 200 küsür hanımefendi var. Evet. Bu motto ile ilerledik ve sen de buna benzer cümleler kullandın. Kelimenin tam anlamıyla işte kadının ruhuna uygun bir kapanış cümlesi gibi
0: Emin
1: oldu.
0: Emin olun hiçbir programınızı izlememiştim. Yeni tanıştım. Aslında yıllar öncesi tanışmışız ama evet. Bundan sonra programlarınızı beğeniyle takip edeceğim.
1: Çok çok mutlu oluruz gerçekten. İnşallah sizin gibi üreten başka hanımlarla bir araya gelip güzel işbirlikleri yaparsınız. Farklı projeler de çıkar. Bu çok çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Tabii. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ufak bir şey vereyim, briefing vereyim. Mesela iş arkadaşlarınıza, müşterilerinize buradan selam yollayabilirsiniz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size en başta. Yani işimizi severek yaptığımız için güzel yerlere geliyoruz. İnsanlar ne yaparsa yapsın, severek yapsın. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum, severek yapıyorum. Güzel yerlere gelmeyi hedefleyerek de ilerliyorum.
1: Sevdiğin işi yaptığın için de çalışmıyor gibi hissediyorsun değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çılgınlar
0: hiç kendimi.
1: Gibi bedenin yorgun ama ruhun o kadar mutlu ki çalışmıyor gibi seni sabahın evet. köründe o işletmeye götürüyor. Gecenin köründe döndürüyor. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir şekilde bu makine
0: ama dönüyor. Hiçbir zaman yılmıyorum, hiçbir zaman pes etmiyorum. Bir insanın işini sevmesi ve kendini sevmesi çok önemli. Mesela ben en başta kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de işletmeme kendi adımı verdim. Necla Hanım'ın mutfağı Necla Aşatır. Yani kendi ismimle ilerleyerek kendime yakışır bir şekilde de işimde ilerliyorum. Dilerim Rabbim her geçen yıllar daha güzel bir şeyler katar.
1: Amin. Bir insanın en güzel markası ismidir zaten. Bence evet. çok doğru bir yol seçmişsin. Bir de Necla Hanım Mutfağı ismi de yaptığın işe çok böyle bir merhaba diye selam çakan bir isim olduğu için bence çok isabetli olmuş. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok
1: ayaklarına
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağlık.
0: Çok
1: böyle başarılı bir hanımefendiyi ağırladığımız için biz de İşte Kadın programı yapımcılar olarak çok çok mutluyuz bu anlamda. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Yolun bahtın açık olsun. Buradan şu şu tarihte şunu yapacağım diye bir söz vererek konuyu ufaktan kapatmak istiyorum. Şu tarihte atıyorum Necra Hanım'ın mutfağının 2. şubesi ya da catering ya da farklı bir şehirde böyle bir oluşum kurmak istiyorum gibi bir hayalini, isteğini, projeni açıkla. Şu tarihe kadar gerçekleştireceğim diye söz ver. Burada da kayıt altına alınsın. Hadi bakalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey için söz veremeyiz. İnsanlar plan kurar ama kader ne yazdıysa o olur.
1: Kader ister ama de gayrete aşıktır.
0: Hedeflerimiz tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz var. En başında Necla Hanım'ın mutfağının bir hayali var.
1: Nedir?
0: Yanımda çalışan işte bayanlar var mesela eşinden ayrılmış. Hı hı. Çocukları nereye koyacağını şaşırıyorlar. Oraya koyuyorlar sığdıramıyorlar. Buraya koyuyorlar sığdıramıyorlar.
1: Sayısı çok mu fazla ekibinde?
0: Yani çok fazla olmasa da çok gelip giden insanlar oldu. Hı hı. Benim en büyük hayalim Allah-u Teala bir gün nasip ederse Necla Hanım'ın mutfağındaki çalışan kadınlar için, sadece onlar için bir kreş açmayı hedefliyorum. Ama bunu Allah ne zaman nasip eder bilmiyorum. Dini eğitiminden İngilizce eğitimine varana kadar. Yani o onlar için bir sığınma evi olacak ya. Çocuklarını getirip koyacaklar, yiyecekler, içecekler, uyuyacaklar. Mesailerim uzadı. Mesai bitiminde de çocuklarıyla, servisleriyle evlerine gidecekler.
1: Olumlu
0: benim en büyük
1: önemli.
0: Hayalim bu. Personelime de verebileceğim. Onlar olmasa bugün burada ben olamam.
1: Tabii
0: Necla
1: ki.
0: Hanım olamam. Bu dediğim gibi bir zincirin halkası gibi. Birisi yemek yaparsa birisi doğrar, diğeri yıkar. Diğeri bulaşık yıkar, diğeri sevkiyata çıkar.
1: Bütünün
0: birisi planlar.
1: Her şeyden
0: hepimiz
1: önce.
0: bir bütünün parçalarıyız. Onun için bu ekip her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu benim hayallerimden bir tanesi.
1: İnşallah en kısa diğerlerini
0: de zaman gösterecek inşallah. Tabii başka hayallerimiz de var. Ama
1: onlar da gerçekleştikçe duyalım inşallah.
0: Bir tane daha söyleyeyim size. Küçük olarak bu da benim çok büyük bir hayalim. Necla Hanım'ı mutfağını tırları giydireceğim. İşte fakir ülkelerde böyle gidip kazanlarla kurup oralarda yemek yapıp o Afrika'daki çocuklara yemek yedirmek ve işte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak en büyük hayallerimden birisi.
1: Bence bunu yakın zaman içerisinde yapabilirsin.
0: İnşallah.
1: Maksimum bir sene içerisinde inşallah olması için ben de çok dua ederim inşallah bu planına, projene. Varmış kaç tane projem varmış maşallah. Bunları da kısa süre içerisinde hayata geçirirsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi ben yayını ufaktan kapatıyorum ama biz sohbete muhabbete devam edeceğiz.
0: Tabii.
1: Yaptığın o harika poğaçaları tatmak için de sabırsızlanıyorum. Biz süremizin sonuna geldik efendim. Çok lezzetli bir yayın olacak demiştim zaten. Bilenler biliyor. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfasından da kendisini takip edip iletişime geçip eğer yemek istiyorsanız kendisinden sipariş verebilir. Güzel bir işbirliği kurabilirsiniz diyorum. O zaman haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
4: Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
3: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
6: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
7: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayri meşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
6: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

0: Biliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. "Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum," dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
1: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot atlayarak sağ kurtuldu. Perseid meteor yağmuru bu gece Kayseri'den de izlenecek. Tomarza'da bir vatandaş Kıpçak kostümüyle çerçeve yasasını protesto etti. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde bir araç dükkana girdi. İncesu'da kamyon devrildi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. "Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum," dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk mahallesinde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'te Anadolu, 1634'te Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmişti. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdi Bey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürz Ahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Cami ile Hasbek Kümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
3: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin 10 yıl

0: işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Coğrafi iz başlıyor.
3: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek Yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası Coğrafi'yiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Coğrafi iz sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot atlayarak sağ kurtuldu. Perseid meteor yağmuru bu gece Kayseri'den de izlenecek. Tomarza'da bir vatandaş Kıpçak kostümüyle çerçeve yasasını protesto etti. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı. Köşk mahallesinde bir araç dükkana girdi. İncesu'da kamyon devrildi.
4: Saniyede bugün.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum, dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk mahallesinde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar ve icracı Münir Nurettin Selçuk olacak. Sanatçı 1900'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Doğum yılı farklı kaynaklarda 1899, 1901 ya da 1902 olarak da gösterilmekte. Mülga Daire-i Saadet Amiri, Divan-ı Hümayun Muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ve Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

0: Salamış. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur.
1: Anne tarafından Germiyan oğulları beyliğini kuran aileye mensup olan Münir Nurettin Selçuk, 1928 senesinde Enise Selçuk'la evlenmiş ve eşinin ölümü olan 1966 yılına kadar da evli kalmıştır. Bu evliliğinden kızı Meral Selçuk, Şahime Erton'la olan beraberliğindense Timur Selçuk ve Selim Selçuk dünyaya gelmiştir.
0: Karamış'tan

15 yaşında Darül Feyz Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak giren Münir Nurettin Selçuk, 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultaniyesi'ne yazıldı. Aynı yıl Darül Elhan'a girdi, Zekaizade Ahmet Efendi'den 4 yıl boyunca dersleri aldı.

Sanatçı ailesinin ısrarıyla ziraat öğrenimi için Macaristan'a gitti ve burada 4 yıl kaldı. 1917 yılında geri döndüğünde Darül Feyz Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Ahmet Irsoy ve Bestenigar Ziya Bey'den müzik dersleri almaya da burada devam etti. Mine Nurettin, bestekarlığa 1920 yılında Tevfik Fikret'in Bu Bir Teranedir şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olaraksa Sensiz Ey Şuh Gözlerim Avare Kalbim Ağlıyor güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra 20 yıl süreyle beste yapmadı.

0: da bahar şarkısı.
1: 1923 yılında askerliği sırasında Mızıkayı Hümayun'da, sonrasındaysa Riyaseti Cumhur Musiki Heyetinde çalışan Münir Nurettin Selçuk, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışa gelenden çok farklı bir üslupla 1928'de Sahibinin Sesi firmasından ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Paris'e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gören Selçuk, aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olarak da kayıtlara geçti. 19. yüzyıl İtalyan operası şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu, bel canto'dan

Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin, ilk solo konserini 1930 yılında şimdiki Ses Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerinde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri kendi Türk müziği okuyuş üslubuna da dahil etti.

Beste çalışmalarına asıl 1940 ve 41 yıllarında başlayan Münir Nurettin, İstanbul'a döndükten sonra 30 yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk'un, özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alaaddin Yavaşça ve birçok kişi yer aldı. Bir dönem Yeşilçam'a da giren Selçuk, Muhsin Ertuğrul'un ilk müzikal film denemesi olan Allah'ın Cenneti filminde rol aldı ve bir dönem Ayhan Işık'a müzik dersleri verdi. Münir Nurettin, 27 Nisan 1981'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Ayla Büyükataman. Ayla Büyükataman 9 Ekim 1938'de Ankara'da doğdu. Annesi Zeynep Doğanay, babası Ahmet Zeki Doğanay olan sanatçı Bakırköy semtinde büyüdü. Henüz 5 yaşında küçük bir çocukken Türk sanat müziğine olan yatkınlığı dönemin ünlü müzik üstadı Münir Nurettin Selçuk tarafından keşfedildi.

adım atmış, TRT İstanbul Radyosu'na Türk Sanat Müziği kadrolu ses sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet verip TRT İstanbul Radyosu'ndan da emekli olmuştur.

Yıllarca Türk sanat müziği çalışmalarını yorumladıktan sonra radyodaki görevinden köşesine çekilen sanatçı, ardından Nevzat Atlı'nın himayesinde Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ve Fehmi Ege ile Necdat Koyu Türk'ün yönetimindeki tango orkestralarında ölümüne kadar parçalar yorumlamaya devam etti. Büyük Ataman, 1 Temmuz 2023'te İstanbul'da

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
3: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
2: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk mahallesinde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
4: Dijital Manşet.
6: ...38 saniyede bugün.
7: Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot atlayarak sağ kurtuldu. Perseid meteor yağmuru bu gece Kayseri'den de izlenecek. Tomarza'da bir vatandaş Kıpçak kostümüyle çerçeve yasasını protesto etti. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari kadın yakalandı. Köşk mahallesinde bir araç dükkana girdi. İncesu'da kamyon devrildi.
6: ...38 saniyede bugün.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife mağlulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçim

0: Kimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: sevgicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: sensiz içim gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Müzik Radarı.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini bırak.

0: Erdoğan yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
1: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
0: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: için özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor. Yanağımı.
1: Müzik Radarı.